0: mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşıtı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
4: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
3: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
4: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
3: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
4: Pasifik su arıtma sistemleri.
3: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
4: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
3: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
4: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: Reklamları dinlediniz.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

bayram ustaneden benzin sarardı dost. Aşık Mustafa'mda derman aradım, aşık Mustafa'mda derman aradım. Çare bulamadı, göçtü de gitti

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
6: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
5: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
6: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?

0: durun. Artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
1: Pasifik su arıtma sistemleri.
0: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
1: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
0: Pasifik Su. İletişim 0553 593 1162.
1: Ali Demirkol. Adres: Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Reklamları dinlediniz.

her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Reklamları dinlediniz.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününü

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.

her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bir engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Haydi bakalım, kaşıklar hazır mı? Emirdağ'a doğru gidiyoruz. Belçika, Fransa, Hollanda.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nü

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46.0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Anneler Günü özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46.0.
5: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
9: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. almıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
4: Reklamları dinlediniz.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: aşk.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermenin gururu.

0: Sizleri İkici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuzgölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com

anneler gününde de Tuzgül Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgül Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgül Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
8: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne de facto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
9: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
10: Alalım ama nereden?
9: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
10: Fiyatlar nasıl?
9: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
10: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
11: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Jerefi Koç Sarın.

Her engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nde.

Çiçek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.

0: Dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermenin gururunu yaşadık.

Gözleri, Ekici Mahallesi, Ankara Caddesi, numara 156, Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantaj.

0: Birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0 Radyo Tuzgölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Radyo

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hayallere engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.
3: Şimdi reklamlar.

0: anılarınız, eşyalarınız. Hepsi sizin için değerli. İşte bu yüzden uzman asansörlü nakliyat taşımanın sadece eşya değil, aynı zamanda bir güven işi olduğunu biliyor. Deneyimli ekip, özenli ambalaj ve sigortalı taşımacılık hizmetlerimizle her parçayı kendi eşyamız gibi taşıyoruz. Şehir içi, şehir dışı, şehirler arası, mesafe hiç fark etmez. Asansörlü nakliyat servisimizle bir telefon kadar size yakınız. Gözünüz arkada kalmasın. Eşyalarınızı güvenle yeni adresinize ulaştıralım. Hemen arayın 0542 572 58 19. Uzman asansörlü nakliyat. Güvenle taşının.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka Şerefli Koçhisar yok.
3: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
0: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
4: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık? Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
8: Reklamları dinlediniz.

anneler gününde de Tuzgül Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgül Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgül Çiçek Galerisi. Anneler gününü

ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısında

sizleri İkici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışa özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı

Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Elimine dayı, elimine.
1: Elimine dayı, elimine.
2: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Annelere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Kuşlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
8: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
7: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
8: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
7: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
8: Pasifik su arıtma sistemleri.
7: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
8: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
7: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
8: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi,

0: Toplu Yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis yemek.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, terar, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler,

0: Dinleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0 Radyo Tuzgölü.
3: Bu şarkı bütün annelere armağanımız

Bu Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ün Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.

Engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: anneler gönlünde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere

Merkezleri, Ekici Mahallesi, Ankara Caddesi, numara 156, Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı

0: Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Radyo Tuz Gölü.
3: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Artık misafirimizsiniz.

anneler gününde de Tuzgül Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgül Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgül Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun. Söyledim.

0: Çiçek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-00. 0507-604-46-00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin Gölü Çiçek Galerisi.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
0: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46.00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46.00.
7: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak ve kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat.

0: İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne erek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
5: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Eviniz, anılarınız, eşyalarınız. Hepsi sizin için değerli. İşte bu yüzden uzman asansörlü nakliyat, taşımanın sadece eşya değil, aynı zamanda bir güven işi olduğunu biliyor. Deneyimli ekip, özenli ambalaj ve sigortalı taşımacılık hizmetlerimizle her parçayı kendi eşyamız gibi taşıyoruz. Şehir içi, şehir dışı, şehirler arası. Mesafe hiç fark etmez. Asansörlü nakliyat servisimizle bir telefon kadar size yakınız. Gözünüz arkada kalmasın. Eşyalarınızı güvenle yeni adresinize ulaştıralım. Hemen arayın 0542 572 58 19. Uzman asansörlü nakliyat. Güvenle taşının.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Artık misafirimizsiniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermenin gururu.

0: Bizleri İkinci Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışa özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuzgölü.

0: galerisinde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-0. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0. 0507-604-46-0.
2: Radyo Tuzgölü WhatsApp istek hattı. İste dinle. 0552 610 10 60.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun. Söylediğiniz şey.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
7: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
8: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0 Radyo Tuz Gölü.
9: Her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 çift 0. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Hayallere engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Artık misafirimizsiniz.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun. Söylediklerinde haklısın. Radyo

0: anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00. 0507 604 46 00.
2: Radyo Tuzgölü WhatsApp istek attı. 0552 610 10 60. Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermenin gururunu

Çekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantaj

Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 çift 0. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Radyo Tuzgölü 104.1.

0: Her engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Artık misafirimizsiniz.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
7: Eviniz, anılarınız, eşyalarınız. Hepsi sizin için değerli. İşte bu yüzden uzman asansörlü nakliyat, taşımanın sadece eşya değil, aynı zamanda bir güven işi olduğunu biliyor. Deneyimli ekip, özenli ambalaj ve sigortalı taşımacılık hizmetlerimizle her parçayı kendi eşyamız gibi taşıyoruz. Şehir içi, şehir dışı, şehirler arası. Mesafe hiç fark etmez. Asansörlü nakliyat servisimizle bir telefon kadar size yakınız. Gözünüz arkada kalmasın. Eşyalarınızı güvenle yeni adresinize ulaştıralım. Hemen arayın 0542 572 58 19. Uzman asansörlü nakliyat. Güvenle taşının. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri.

0: Çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46.00 0507 604 46.00.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermekteyiz.

0: Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız, yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
4: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Engelleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Artık misafirimizsiniz. Radyo 30.

0: anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Radyo Tuz Gölü.

0: Mevsiminde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46.00. 0507 604 46.00.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
6: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
8: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
9: Alalım ama nereden?
8: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
9: Fiyatlar nasıl?
8: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
9: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
10: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
11: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı.
10: zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde siz

Merkezi, İkinci Mahallesi Ankara Caddesi, numara 156, Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışa özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet,

0: birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuzgölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için

engelleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu.

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
6: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
5: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
8: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
9: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
8: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
9: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
10: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
11: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
12: Alalım ama nereden?
11: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
12: Fiyatlar nasıl?
11: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
12: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
10: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçhisar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
13: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
14: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
13: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
14: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
13: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
14: Pasifik su arıtma sistemleri.
13: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
14: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
13: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
14: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuz Gölü Çiçek Galerisi karşısı, numara 12, Şerefli Koçhisar.
15: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
16: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
15: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
16: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
15: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
16: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. veriyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
15: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
16: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
15: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
16: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
15: Telefon 0538 740 61 77.
16: Şerefli Koçhisar.
17: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
18: Eviniz, anılarınız, eşyalarınız. Hepsi sizin için değerli. İşte bu yüzden uzman asansörlü nakliyat, taşımanın sadece eşya değil, aynı zamanda bir güven işi olduğunu biliyor. Deneyimli ekip, özenli ambalaj ve sigortalı taşımacılık hizmetlerimizle her parçayı kendi eşyamız gibi taşıyoruz. Şehir içi, şehir dışı, şehirler arası. Mesafe hiç fark etmez. Asansörlü nakliyat servisimizle bir telefon kadar size yakınız. Gözünüz arkada kalmasın. Eşyalarınızı güvenle yeni adresinize ulaştıralım. Hemen arayın. 0542 572 58 19. Uzman asansörlü nakliyat. Güvenle taşının.
19: Reklamları dinlediniz.

anneler gönülde, annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Kalecisi sipariş telefon 0507 604 46 00

Ellere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Şimdi reklamlar.
3: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermenin gururunu

0: Sizleri Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nüz.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Efendim selamlar. Sevgiler, merhabalar. Hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları. Bugün 9 Mayıs 2026 günlerden cumartesi, anneler günü bugün, yarın annelerimizin günü. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Bugün özel kampanyalar, dev indirimler, en uygun fiyatlar, en güzel hediyelikler. Yine Tuzgül Çiçek Galerisi'nde sevgili dostlar. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetimizde. Çıkın çıkın gelin. Dilerseniz bir telefonla da siparişlerinizi annelerimizin adreslerine bırakıyoruz. 0507 604 46 0 0507 604 46 0'dan bizlere ulaşabilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Anadolu Gün Çiçekleri'nin katkılarıyla hafta sonu özel programımız devam ediyor. Anneler Günü'ne özel en güzel buketler, aranjmanlar, tıkır çiçekleri, canlı saksı çiçekler, canlı salon çiçekleri, en özel orkideler, teraryumlar, süslü sepetli çiçekler, hediyelikler Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde.

0: 0552-610-1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. 0552-610-1060. Evet, Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız.
1: Yeter razı.
0: Görelim kimlerle bizlerde. 0552-610-1060 ile

0: kafana.
1: Bu hafta Anneler Günü haftası. Tuzgörü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgörü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.

Bu hafta Anneler Günü haftası. Tuzgörü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgörü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507 604 46 çift 0'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.

sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Evet, bugün ve yarın annelerimize özel Tuzgül Çiçek Galerisi muhteşem kampanyaları ve indirimleriyle, yepyeni ürünleriyle, kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Ekici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'dayız. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz. İbrahim Tatlıses yayında.

Evet, bu hafta Anneler Günü haftası. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.

hafta Anneler Günü haftası. Tuzgörü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgörü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507 604 46 çift 0'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.

16.55 Türkiye'nin saatleri. Devam ediyor birlikteliğimiz sunumuyla. Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0552 610 1060 aracılığıyla İletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Aylin Demir'den bir roman havası dinleyelim. Anneler günü bugün ve yarın, özel kampanyalarımızı, indirimlerimizi, en güzel hediyeliklerimizi, buketleri, aranjmanları, en özel orkideleri görmenize yarar var. Dilerseniz bir telefonla adreslere siparişlerinizi bırakıyoruz. 0507 604 46 çip 0 tuz göz çekmeleri sipariş attık.

Evet, bu hafta anneler günü haftası. Tuzlu bir çiçek galerisinde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgülü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507 604 46 çift

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Evet, bu hafta anneler günü haftası. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler,

her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgülü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.

çiçekler, buketler, canlı saksı çiçekleri, Suzgövi Çiçek Galerisi'nde en özel hediyeler için bizlere ulaşın. Bir telefonla siparişlerimiz kapımızda 0507 604 46 çift.

Bu hafta Anneler Günü haftası. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.

burası Radyo Tuz Gölü 104.1 frekansında radyo yolcularımızda radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz sunumuyla Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zaferilik Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Bugün ve yarın Tuzgül Çiçek Galerisi'nde muhteşem kampanyalar Anneler Günü'ne özel sizleri bekliyor. Kimseyi üzmeden, cep yakmayan muhteşem fırsatlar. Buket çiçekler, aranjmanlar, canlı saksı ve salon çiçekleri. Her şey bitti, sormayın. Hediyelik teraryumlar Tuzgül Çiçek Galerisi'nde. Dilerseniz bir telefonla da siparişlerimizi adreslerinize bırakıyoruz. 0507-604-46-00'dan bizlere ulaşabilirsiniz. 0507-604-46-00.

0: Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Bu hafta Anneler Günü haftası. Tuzgörü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgörü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.

tuzlu gül çiçekleri katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. 2 saatlik zaman dilimini paylaştık. Tuzlu gül çiçek galerisinde özel bir gün bugün ve yarın kampanyalar, indirimler, en güzel hediyelikler, buketler, aranjmanlar, canlı saksı ve salon çiçekleri, en özel orkideler Tuzgül Çiçek Galerisi'nde sizleri bekliyor sevgili dostlar. Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz. 0507-604-46-00 0507-604-46-00'dan bizlere ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi alabilir, sipariş bırakabilirsiniz. Siparişlerimiz adreslerimize teslim edilmektedir. Bunu saymayalım, yine görüşelim şimdilik. Hoşçakalın.

0: Çiçek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-00. Tüm annelerin anne Çiçek Galerisi.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
0: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
5: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
4: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
5: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
4: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
5: Pasifik su arıtma sistemleri.
4: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
5: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
4: Pasifik Su, iletişim 0553-593-1162.
5: Ali Demirkol, adres, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.

0: var.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
4: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne penye 200 lira, anne etek 200 lira, anne penye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne penye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
0: en güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.

0: anneler gönülde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuzgölü.

0: anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Her frekansa en iyisi sadece bizde. Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermenin gururunu

0: sizleri İkici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Radyo Tuz Gölü.
0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Tek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

0: Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.
1: Frekansların göz bebeği Radyo Tuzgölü. Radyo.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
8: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
7: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
8: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
7: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
8: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
8: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
7: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
8: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40-22, Şerefli Koçhisar.
7: Telefon 0538-740-6177.
8: Şerefli Koçhisar.
9: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
10: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri,

0: çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
2: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
3: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
2: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
3: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
2: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
3: Pasifik su arıtma sistemleri.
2: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
3: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
2: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
3: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
1: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne penye 200 lira, anne etek 200 lira, anne penye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne penye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
4: Reklamları dinlediniz.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermekte.

0: Çekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
5: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
6: Öyle yalnız kaldım ki hayatımda. Kimi gün öldüm, kimi gün ilah oldum. Çok zaman annemin dizlerine hasret. Koydum başımı kendi dizlerime. Doya doya ağladım. Paylaşırsa dost paylaşırmış insanın derdini, sevincini. Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör. Hangi kapıyı çalsam kimseler yok. Hangi omza dokunsam yabancı çıkar. Aşık mı olmadın tapınırcasına? Bir mecnun gibi çöllere düştüm. Dost yok, düşman çok.

tane. Dağlardayım firari, dar gelir sıcak duvarlar bu cana. Yol derim yürürüm, ben bir garip adam. Yol derim yürürüm, iner günün ortasında akşam.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.

0: Her engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuzgölü.

0: Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.
1: Söylediklerinde haklısın. 104.1 Radyo Tuzgürü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne de facto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
7: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil. Ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
8: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.
9: Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
10: Tuzgölü FM, bölgenin en güçlü sesi. Radyo

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Çift Sıfır Tuzgölü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun. Söylediklerinde haklısın.
1: Radyo

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 40

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizi

0: sizleri İkici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Hayallere engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Her frekansla en iyisi sadece bizde.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Artık misafirimizsin.

anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0. Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne de facto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri,

0: Aladdin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.
7: Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

0: Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Söylediklerinde haklısın.
2: Her frekansa en iyisi sadece

bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Anneleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermenin gururunu

0: Ekleri, Ekici Mahallesi, Ankara Caddesi, numara 156, Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız, yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Annelere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Her frekansa en iyisi sadece bizde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri...

0: Hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.

Adresinde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ün Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere

0: Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuzgölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0. Hayallere engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0.
4: O zamanı gömleklerini ve bu sabah
5: müziğin binbir rengi, müziğin binbir rengi, Radyo Tuzgölü'nde.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuzgölü.

0: Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuzgürü.

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Şerefli Koç Sarınız.
0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.

Anneler Gönül'de annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nüz

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere

0: Hizmetleri Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız, yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Engellere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.
6: Bu şarkı bütün annelere armağanımız olsun.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler günü.

Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Tuzgül.

Annelere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00. 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

anneler gününde de Tuzguri Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzguri Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzguri Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyotuzgölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Reklamları dinlediniz.

Her engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgül Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgül Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgül Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nü

anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklam.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
5: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemlisi, vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuz Gölü.

0: Pleasure.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?